Çok iyi projeksiyon. Her o zaman ara. Metin'e son benkti kim ona gel. Mekon var ha mekona. Abi kum.